Ben yanısını vermeydinin katı homa minumiru. Ni wana mayansu se aman frafati se ye yansu se ya sedidia. Adi ene si unkwa nse yantu barima yu honyom. Yabetan honyom ni akana ni onyama chrese oyu nyame. Apesitu nyame honyom.

ben yanısına vermeydenin katı homamin umiyelim. Ni wona mayan susa ama frafwa tse ye yantsa ya sebidia. Adiene simu kwanse yantu bari mayi hunyom. Ya beten hunyom ya kanani o nyama kirese o yunyame. Abasi tunyame hunyom.